Sofis, Cool X and The Ghetto 7.05 herkese. Merhabalar, günaydınlar. Radyo Feriben burası, Serdar ben. Sabah moduna hoş geldiniz. Bir haftanın başında müzik dünyasının feromenleriyle saat 10'a dek buradayım. Temin Palacini, Dracula.

0: efendisin Derya Ulu şımarıkla konuğumuz oldu. Müzik dünyasının fenomenlerini dinliyoruz ve birazdan çok daha fazlası yolda. Bakalım sabah modunda o isimler kimler? Mesela Dua Lipa ve Blackpink bir arada Kiss and Make Up dinler misin? Öncesinde Hugo Ali, Male Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun burada. Kaçırma. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

medyanın olmadığı dönemde, hatta internetin de olmadığı dönemde diyeyim, paparaziler vardı ve sanatçıların özel hayatında dışarıda ne yaptıklarını onlar sayesinde ekranlarda izleyebilirdik. Ve şimdi sosyal medya sağ olsun sanatçıların bizzat kendisi bile günlük hayatta neler yaptıklarını bolca paylaşıyor. Geçenlerde onu bir düğünde bol bol dans ederken izledik. Dua Lipa, Blackpink'teki sen make-up sonrasında şimdi Teddy Swims ve Mr. Novino.

0: albümle geride bıraktığınız yazın başlarında dünya evine girmişti. Onu yıllar öncesinden bir hitiyle hatırladık. Taylor Swift ve We're Never Ever Getting Back Together. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Günaydınlar, Serdar ben. Birazdan Miley Cyrus'ı Flowers'a dinleyeceğiz. Öncesine Kitch Creek Bloom'un Garden ve Shrin David's Good Geno seni bekliyor, unutma.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocuk.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Destek gerekince
2: Solgar isterce. Solgar altın kapak, altın standart.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: Kentlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temli Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem 1. köprüye kadar hem de 2. köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: radyo fenomen. Radyo fenomende Serdar'la sabah modu.
1: Sabah modu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 8 oldu saatler. Günaydınlar, iyi haftalar. Sabah modundasın. Bu saatte sırada Temper City Wire Self Aware.

ardından Lil Nas X cephesinden yeni haberler var. Kendisi çok sıkıntılı bir süreç geçirdi. Hayranları yakından takip etmiştir. Tutuklandı işte, bipolar bozukluk teşhisi kondu. Sonrasında rehabilitasyon süreci falan geçirdi derken geçenlerde World's Greatest adlı yeni bir şarkıyla dinleyiciyle buluştu. Onu Call Me By Your Name ile hatırladık ve şimdi Radyo Fermen'de DJ Goja, Jason Derulo, Michiko ile devam ediyoruz.

0: sadece yayınlandığı Rusya'da değil, özellikle YouTube aracılığıyla tüm dünyada dönemin en sevilen şarkılarından, Rusça şarkılarından bir tanesi oldu. Her ne kadar tabii nakaratta bu versiyonda İngilizce sözler duysak da. Miyagi, I Got Love. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Ben Serdar, günaydınlar. Çok sevdiğim bir Madonna Justin Timberlake buluşması. 4 Minutes birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise DIY Take Me There'de seni bekliyor.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Vay! Bu tavuk açmış.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

tabii tam anlamıyla bir yapay zeka yılı oldu ve özellikle o cepheden gelen haberler bazen şaşırtmaya bazen de korkutmaya devam ediyor. Bu yapay zeka asistanları diyorlar aslında, işte yapay zeka araçlarından, kodlardan, algoritmalardan falan bahsediyoruz ve geçenlerde 13 binden fazla gizli şirket ekran görüntüsünün bu yapay zeka asistanları yüzünden yanlışlıkla internete açık hale getirildiği ortaya çıktı. Ve bir sızıntıdan bahsediyoruz aslında. 300'den fazla şirket etkilenmiş. Çok büyük böyle teknoloji firmaları var, yapay zeka laboratuvarları var, finans kuruluşları, sağlık kuruluşları falan var. Ve birçok kişinin özel bazı görüntüleri, görselleri ve screenshot diyorlar ya, işte bu ekran görüntüleri falan internete sızmış. Arkasında gerçekten bir insan mı var yoksa yapay zeka kendi başına mı bunları yapıyor? Şu aşamada tabii bunu kestirmek çok güç ama işin gerçekten korkutucu boyutlarından bir tanesi. Bunlar böyle kafalarına göre acaba hackleme yapıyorlar mı? Bilgisayarlara sızıyorlar mı gerçekten?

Hollywood'in bir röportajında bu şarkı böyle ilk buluşmalarda karşı tarafın kendisini beğenip beğenmeyeceği konusunda çok fazla endişelenen kadınlara moral vermek amacıyla yazmış. Yani şunu söylüyor, aslında karşı tarafın sizi beğenip beğenmediğine çok takılmayın. Acaba siz

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Sabah modundasın, saat 9. Hügel, Mail, Angel ve Ultra Nate burada. Moving to the Sun.

En iyi nostalji şarkısı ödülü kulağa çok güzel gelmiyor mu? Özellikle Fergie'nin Black Eyed Peas'e dönüşüyle Amerika Müzik Ödülleri'nde Rock That Body şarkılarıyla Best Throwback Song, yani en iyi işte nostalji şarkısı ödülü kazanmışlardı. Black Eyed Peas'i Jay Ray Soul'la dinledik. Mamacita 9.07. Sabah modundasınız. Slater'la devam ediyoruz. Dance.

0: seçtik. Bu ara üzerindeki şarkılardan bir tanesi eminim. Önümüzdeki süreçte günlerde çok daha fazla göreceksin. Özellikle sosyal medyada çok paylaşılacaktır. Amelisa, Barış Duna ve ben Himse eşliğinde dinledik Mahalle. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Günaydınlar. Serdar ben, İna Merin Hill eşliğinde Diggy Down. Birazdan dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te. Onun hemen öncesinde ise E-mail Angel Bad Times burada. Kaçırma. Reklam.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Bu tatlı aşmış.

Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

Robin Hill Diggi Dağlı buradaydı. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Geçenlerde sosyal medyada şöyle komik bir paylaşıma denk geldim. Yazan kişi şunu söylemiş. Ben hayatımda hiç Chrome'daki yenilikten ne diye merak etmedim diye. Cidden sanki öyle değil mi yani? Bilgisayarın başına geçiyorsun, Chrome'a tıklıyorsun. Yani Google'da neler var, neler yok bakacaksın. Daha doğrusu internete gireceksin tarayıcıya ama hemen ekranda Google'daki yenilikler diye dönem dönem bazı şeyler çıkıyor, yani uyarılar çıkıyor. Bunu birkaç haftada bir yapıyor Google değil mi? Bazı update'ler ortaya çıkartıyor ama eminim ki insanların %90'ı acaba Google'daki yenilikler, Chrome'daki yenilikler ne diye bakmıyordur ama ısrarla o paylaşımı yapmaya devam ediyor Chrome. Fat Papi ile devam şimdi, Freak Out.

0: böyle rekorlar kıran konserlerinden, elde ettiği müthiş hasılattan falan bahsediyoruz ama The Weeknd aynı zamanda bu turne gelirlerinin bir kısmını bağış kampanyalarına da aktaran bir isim. Ona Sacrifice'a kulak verdik. Radyo Fenomen'desin, günaydınlar, Serdar ben ve sabah modunda bir Doji hitini hatırlamaya var mısın? Anxiety dinleyeceğiz. Öncesinde ise Adam Walker ve Eva Max Fate'le seni bekliyor. Kaçırma. Reklam.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi Maksimum

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

sonlarına doğru ilerliyoruz tabii ama şöyle geriye dönüp baktığımızda bu yılın başlarında en iyi müzik videosu ödülünü kazanmıştı. Grammy ödül töreninde de hoşu bu şarkısıyla Anxiety geride kaldı. Sabah modunda Nelly ile devam şimdi Hot In Here.

geldiniz. Radyo Fermen'de sabah modundasın ve benim için yavaş yavaş gitme vakti geldi. Ben Serdar. Umarım keyifli, güzel bir gün başlangıcı, yeni hafta başlangıcı olduğu sizler için yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeni bir sabah modu için ben mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim. Two Colors burada, stereo. Ever since the day we were breakable, we're spiritual.

0: anda hangi şarkı çalsın?
1: Sen karar ver.
0: Ankete katıl.
1: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için...
0: Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla gelin.
3: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Umran Oto Ekspertiz. Bu çorba aşmış.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Radyoda hangi şarkı çalsın?
1: Sen karar ver.
0: Ankete katıl.
1: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için...
0: Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek. Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla... Bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: batmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vay, bu tavuk açmış.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt Tavcılar Basın Ekspres bağlantı yolu, Mahmutbey gişeleri çevresi, Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

etmiştir. Life is Life sample'larıyla Gabi Font önderliğinde kalabalık bir kadrodan Dejavu Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitinize bu kez Teddy Swims'le devam ediyoruz. Pazartesi günü.

0: gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Feride Hilal Akın ve Rüzgar'ın Kızı sonrasında 13-14'ü gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Ella Henderson ve Rudimental ikilisi, DJ Goja ve Jason Derulo ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıç İmail Angel'da.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ K-Bil önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

fenomende geri sevmeyeceğini yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda ve hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. İşte bu haftanın 13 numarası DJ Goja ve Jason Derulo.

Gündem'deydi. Keyifli günler. Pazartesi öğle sonrasında demedi deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Dua Lipa, Olivia Dean, Sugar Babes birazdan dinleyeceğin isimlerden. Başlangıcı ise Kitch Creek önderliğinde yapacağız. Kulağın radyonda olsun.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

günlerde Gizli'den Gizli 2027 için bir konser takvimi planladığı konuşuluyor. Dua Lipa'dan bahsediyorum. İşte Radyo Fenomen'de Dua Lipa Training Season sonrasında Maximum Hit News'de bu kez Olivia Dean'le de

Music'le Again yıllar yıllar sonra bu kez Sachin Jigar'la karşımıza çıktı. İşte Radyo Fenomen'de Sachin Jigar'la The Music'le Again sonrasında Maksimum Hit Müze Temin Pala'yla devam ediyoruz. Son derece üretken bir dönemde arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. Bu da işte onlardan sonra.

0: Bugüne kadar albüm satışlarıyla 100 milyonlar kulübüne girmeyi başaran isimlerden Shania Twain, prodüktör DJ Z'le bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan You Are Still The One radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için Lady Gaga, Bibi Rexy ve Faithless ortaklığı Sia ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Temper Steve ve Self Aware ile yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen.

0: lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Club'in için stüdyoda oluyorum. Hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Pazartesi gününden neden bu anonsu yapıyorum? Çünkü haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde web sitemizden, radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından, podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Kısacası enerjiye ihtiyacın olduğunda Fenomen Club'ine mutlaka göz at, aklında

0: Pekala, kalabalık bir kadro ve kesinlikle bu kadronun hakkını veren bir single. French Montana, Surfer Eyes ve Element 115 ortaklığı Final Minute Radyo Fenomen'deydi. Pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Adam Port ve Kanye Music ortaklığı, Punjabi MC, Beyoncé, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Hadise önderliğinde yapacağız. Kulağın radyonda olsun.
1: Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
5: Seviyorsan sebebi çok, sınavsız beklemesi yok.
6: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

Mert ve Kayne Müzik önderliğinde Move Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler yıllar içinde defalarca yeniden düzenlenen single'lardan biriyle Maksimum Hit Müziği'ye devam ediyoruz. Bir Panja bir MC klasiği. Bu kez Dario Nunes prodüksiyonuyla günümüze geldi. İşte Radyo fenomeninde Mundian Tubakke.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pazartesi gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hypnose'de İmail Angel önderliğinde devam ediyoruz.

ile ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenemen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenemen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi ise Maximum Hypnosis Slater'la devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de.

0: haftanın ilk gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Nicki Minaj, Siko Toy ve Minelli ortaklığı, Alan Walker ve İmhan Bek hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel önderliğinde yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kabil önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocuklar.

başına dönecek olursak MC Hammer Klasi, You Can Touch The sample'larıyla Nicki Minaj ve Super Freaky Girl Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında Maximum Hipmiz'i Siko Toy ve Minelli ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo

sosyal medyanın çıkış tarihinden yıllar yıllar sonra bir kez daha popüler hale getirdi. Hatta çok daha büyük bir şöhret kazandırdığı single'lardan Miyagi ve I Got Love radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Sabrina Carpenter, Helene, Beverly Knight birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Alan Walker ve Eva Max'le yapacağız.

ve işte kariyerindeki şüphesiz dönüm noktası diyebileceğimiz single Espresso Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitimizde bu kez Helin'le devam ediyoruz. Pazartesi gününde...

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun.

Tony Lozano. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Topkapı Mecidiyeköy, Sultan Gazi Ok Meydanı, Bayrampaşa İstoç güzergahları yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Maltepe Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun. Kavacık Ümraniye'de aralıklarla etkili. Ataşehir Ümraniye hattı ise yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Umran Auto Ekspertiz.
0: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17. Radyo Fenomen'desin. Sırada Moving to the Sun var.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems.

0: hayatta asla kullanmadığınız eşyalar nelerdir? Bugün bunları konuşacağız. Bakalım kimler nelere boş paralar harcamış. Update devam ediyor Radyo Keremen'de. Şöyle bir bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Birazdan Bad Times burada olacak. Ardından ise Lost on You LP gibi şarkı ve şarkıcılar. Radyo Keremen'de seni bulacak.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

asla kullanmadığı şeyleri konuşuyoruz bugün. Yani boşa para harcadık dediği şeyleri. Robot süpürge diyor. Ama işe yarayıp da çok kullanan da var. Evin bence dizaynıyla çok alakalı bu. Kahve makinesi aldık, ikimiz de dışarıdan kahve söylüyoruz diyor. Bu nasıl olabilir ya? Nasıl olabiliyor bu?

0: evinize para verip alıp sonra asla kullanmadığınız aletler koşu bandı demiş. Ya gerçekten filmler haricinde evindeki koşu bandını kullanan çok nadir bir kitle var. Onun dışında zaten almayan çok büyük bir kitle var. Alıp da pişman olanlar var tabii. Ben olsam kullanırım ama. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik size neler var. Black Lives'la başlayacağım. Barrow Steeler ardından Going Down For Real. Florida burada olacak. Sakın kaçırma. Hadi geliyorlar.
1: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maximum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Herkese Maksimum Hit Müzik Sahaya Nakamura Kupin ayarından Slater Dance'la devam edeceğiz. İdeal ilişki sorusunda ikinci saatte bir kez daha soracağım birazdan. Instagram'dan cevaplamaya devam edeceksin.

birlikte çiftlere soruyorum ideal ilişki sorusu. Evinize satın alıp da asla kullanmadığınız ürünler nedir? Hadi bakalım Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya konuşmaya devam. O sırada bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Self Away başlayacak. Temple City. Yak-

0: mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artisi var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

Şehirler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Şuradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yeni Bosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca aralıklarla oldukça seyir hızı düşük devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Music.

söylüyorum özellikle evli çiftlere. Gelen mesajlarım ekmek yapma makinesi demiş. İki kere ekmek yaptık, üç yıldır dolapta diyor. Birazcık evet öyle bir durum var. Fırında yapmayı deneseydin aslında. Boşuna ekmek yapma makinesi niye aldın?

0: da ideal ilişki aramaya devam ediyor. Eve satın alıp da asla kullanmadığınız şeyler nedir demiştim. Fondü seti diyor. Evlenirken çok romantik gelmişti. Kutusunu bile açmadık. 3 sene oldu diyor. Ya fondüyü dışarıda yersin ya. O evde de yapmaya gerek yok. Hadi şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. El Mokreva Max Fate'le başlayacağım. Ardından Karol Shakira, TQG ve çok daha fazlasıyla Radyo Fenomen'de devam edeceğiz.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukları

0: Tolgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi.

0: kazanmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
0: Deniz Görkem'le Update'te ideal ilişki konuşmaya devam ediyoruz. Evlenirken çift olarak çok beğenip para harcadığınız, evinize aldığınız ve sonra asla kullanmadığınız ne var? Birisi demiş ki deterjanı içine konulan fırça. Onları biliyorum ben, bulaşık kullanırken böyle deterjanı içine konulan fırçalar var. Asla kullanılmıyor değil mi?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 19 ve Times'la Radyo Fenomen'de hadi devam edelim.

0: Şahadika senle birlikte Lisa, ardından devam ediyoruz müziğin fenomenleriyle. Bugünün ideal ilişki sorusu: evinize alıp da asla kullanmadığınız ürünler neydi? Gereksiz para harcadınız, düşündünüz. Çiftlere sorum geldi. Son saatteyiz. Maximum Hit Müzik. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Bu müdürü sende başlayacağım. Ardından Slow Down, Selena Gomez ve Pressure, Helen gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Hadi gelsinler. Reklam.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerinde maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BB veya dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BB veya mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
2: BB. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: Tütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

konusunu konuşmaya devam. Eşinle ya da sevgilinle yaşadığınız yere, evinize alıp da para harcayıp da sonra asla kullanmadığınız neler var demiştim. Buz makinesi diyor. Ya buzdolabına 3 tane 4 tane daha fazladan buzluk alsak hiç bu kadar para vermeye gerek yoktu demiş.

0: devam edeceğiz. BTS şu anda çok sevilen gruplardan biri. K-popçular bir selam göndersinler Instagram'dan. Evinize alıp para harcayıp sonradan asla kullanmadığınız şeyleri konuşuyoruz. Şöyle bakıyorum, 12 kişilik çatal bıçak takımı diyor. Eve aynı anda 12 kişi bir yılda bile girmemiştir diyor. Olsun, bir gün girecek, bir gün gelecek. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Müziğin fenomenleri DJ Vali Tupac, All Eyes On Me ardındansa Fire Fire radyonda olacak. Sakın kaçırma, hadi gelsinler o halde.
1: Reklam.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA Mobil.

0: yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: What? I don't understand. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Radyo fenomenleri. Maximum Hit Music. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

I've seen the devil down sunset in every place.